0: Dioglas, Türkiye.
1: Jeda Radio Cumhuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
7: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирда Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
16: İt Türkiye Hangya Radyoya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Assalamualaikum, hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlavatqınınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 24 iyul cüme. Hazır Ankara vaxtı 3'ten keyin saat 1, Ürümçü vaxtı 3'ten keyin saat 4. Hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı 3'ten keyin saat 1'den 2'ye geçe, Ürümçü vaxtı 3'ten keyin saat 4'ten 5 keçi boğanarlıqta Türksat 3A, Türksat 4A suni hemrahları ve radyoyumuzun internet sahipleri www.trtuyghur.com ya ki www.trt.net.tr yansızlık Uyghur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlığı bulut. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı etigen saat 5'den 6 gece. Ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9 gece boğan aralıkta kısqı dolqun 31 metr 9465 kilo gerdiste süni hemra ve internet arqalıq anlığılı boludu. Hürmetlik radyo anlığıcılı. Anlatışımızın bugünkü cedibilde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi, haberle, məxsus sehipe ve her xil naqşı muzikila bağ bulup aldığımızdaki bir saat boyunca silebilen billi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kılımın.
1: Selamun Aleyküm, hürmetli radyonu olsun. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlı bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümde Hucurat Suresinin 13'den 18'e bulunan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdüssamad. Ya!

Yukarıdaki ayetlerinin tercümesi türendikçe iyi müminler nurgun gümanlardan saklananlar yani ailedekilerinlere ve kişilere gümanxarlık kılmanlar. Bazı gümanlar hakikaten günahtır. Müminlerin ayıbını zımanlar, birbirinlerinin gaybetini kılmanlar. Silahının birinle ölgen karınışınlarının güçünü işini yaptırmasıyla, onu yaptırmasıyla Allah'tan korkunla. Allah tövbe kılgıçlarının kılgan tövbesini bekme kubul kılgıçıdır. Ulağa naiti mihribandır. İyi insanlar, silahını biz hakikaten bir er, bir ayaldın, Adem bilen Havva'dan ibaret, bir ata, bir anıdını yarattık. Özara tanışınla için silahını nurgun millet ve uruk kıldık. Hakikaten en takvadar bolgalarınla, Allah'ın dergahında en hürmetlik hesaplanısla, yani kişilerin birbirinden artık buluşu, nesep bilen emez, takvadarlık bilen buludu. Allah hakikaten hemmini bilgücüdür, hemmidin haberdardır. Eğer abla iman ettik deydu. Ulağa etkin ki tehi iman etmedinle, velekin sile boysunduk denle, iman tehi dilinle kirmedi. Eğer sile Allah'a ve onun peygamberine itaat kılsanla, Allah silahının emelinlerden hiç neresini kemiyet etmeydi. Allah hakikaten müminlerine naite mağfiret kılgıcıdır, ulağa naite mihribandır. Şübhisiz ki hakiki müminler Allah'a ve onun peygamberine iman keltirgen, andın imanı da şek keltirmegen, malları bilen, canları bilen Allah'ın yolunda cihat kılgalladır. Yani şula iman davası da rastçıladır. İyi Muhammed, etkin ki Allah'a dininlani, yani dininlani, dilinlani tasdik kılgallakını haber kılamsıla. Halbuki Allah asmalardakini ve zemindekini bilip durdu. Allah hemen her şeyini bilgisidir. Ula sana Müslüman bolgallakını minnet kılıdı. Ula sile

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberle anlayışsızlar. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya ve ziyitliği münasebetlik en yana uçurlarını selabilen ortaklaşımız. Kanı ondakta da kıtanla haberlerimizden tepsili mezmunları da bozsun. Rusya'daki Wildberries ambarına kılınan uçuksuz hava aparatı hücumu da 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Leningrad rayonundaki devletin en çok elektronluk sodu magnati Wildberries'in bir ambarına kılınan uçuksuz hava aparatı hücumu keltürüp çıkan o tapti de 3 kişi yaralandı. Şirket hücumdan keyin bazı eşya obort merkezlerdeki faaliyetlerini vakitlik toxtattı. Leningrad valisi Alexander Drozinkomo yazın bayanat ilan kılıp, Vesuviliski rayonundaki mezkur ambarga kılınan hücum neticesi de ot ketkenlikini yaralanan 3 kişinin doktorxanada davalını vatkallakını bildirdi. O yana bir uçuksuz hava aparatının Kirov rayonundaki bir öy kuşları bakmacılık firmasının ambarga düşkenlikini binada kısmen talap et görülgen bosumu adem yaralanış ehvali görülmegenlikini kayıt kaldı. Yakın günlerde Wildberries'in okşumağın eşya obort merkezleri o da uçuksuz hava aparatı hücumu uçurmakta. Bahreyn ve Kuveyt'te agahlandırış signalları çelinip, halk bexeter rayonlarına ketişke çakırıldı. İran, Amerika'nın hücumlarına kaytırma zarbı biriş dairesi de bir haftadan köprek vaqtdan buyan Paris koltuğu devletlerine başkurulduğun bomba ve uçuksuz hava aparatlarını eşiltip hücum kılmaqta. Bahreyn İçki İşler Ministerliğinin eks ictimai taratqu sopsidiki bayanatı asaslanğanda devlette agahlandırış signalları işe keriştirilgen bulup, halıqtın soğuk kallaqını saklağan halda en yakın bexeter rayonlarına ketiş talep kılıngan. Kuveyt armiyası mı İran'ın devletke başkurulduğun bomba ve uçuksuz hava aparatları bilen hücum kılgallığını kayıt kaldı. Bayanatı görsülüşçe bu hücumlarını tosuş için hava müdafiye sistemleri işe keriştirilgen. Devlette anılışı mümkün boğan partlaş avazlarının mezkur hava müdafiye hareketlerinin gelip çıkallığını kayıt kılgan Kuveyt dairleri ammının bir xeterlik yol yoruklarına katlık emel kılışını talep kaldı. Kuveyt ve Bahreyn'in özü çıkan Paris koltuğudaki bazı Arap devletleri bir neç gündün boyan İran'dan gelgen hava hücumlarını muvaffakiyetlik tosup kalanlığı doğrusu da arka-arkadan bayanatlarını ilan kılmaqtı. Türkiye, İsrailiyelik ministerinin Mescid-i Aksa'yı besip girgenlikke küçlük narazılık bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği bayanat ilan kılıp, bir İsrailiyelik ministerinin tünügün İsrailiye bihaterlik kısımlarının koğuduşu asıda özüge egeşken aşkın grupla bilen birlikte Mescid-i Aksa'yı besip girgenlikini en küçük şekilde eyipledi. Bayanatı mudaq deyildi. Netanyahu hükümetinin Müslümanlığı tabi boğan Mescid-i Aksa qatarlıq Kudüs'teki mukaddes çaylanın tarihi ve kanuni oranığı xilaptı kıladığan iğvağgerçilik ve mecburi kubul kıldırışı oranış kılmışlarının aldın eliş pütkül xalqara cemiyetinin ortak mesuliyeti ihkalligini yeni bir qatım əsiltimiz. Amerika 60'tan artıq devletke yeni tamojini beci koyduğallığını ilan kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump növetteki vakitlik bajlarının müddetinin toşuşuğa geçip, Amerika importunun 99%'ini ilerleyen 60 netçe soğudu şirikige yeniden koşumça tamojinin bejini yolu koydu kalıgını ilan kaldı. Cuma günü saat 1'den başlayıp küçükge boludgan bu belgeleme boyunca mezkur devletlerden setibilinğen mallağı 10%'ten 12.5% keçe baj yürgüzüldüken. Washington hükümeti bu kararga mezkur devletlerinin mecburi emgek arkalık işlep çıkarılgan mallağı koyulganın çekleşlerini yeterlik derecede icra kılmağalığını asasi sebep kılıp gösterdi. Amerika Saudi Vekili James'in Gerir bu aktı bayanat ilan kılıp, Amerika tahminen bir asırdan bu yan mecburi emgek arkalık işlep çıkarılgan mallağının import kılınışını çekilip ve katlık nazarat kılıp gelip atıdı. Saudi şeriklerimizden bu bununla ilgişidigan vakti Allah kaçan yitip geldi. Bu kadem kişilik hukuk tepsendiciliği ve Saudi'yi bozgunçilik kaldıgan kılmışlarını tüzdüşü arkalık pütkül hizmetçilerinin para avallığını aşırıdı dedi. Trump bu kararda 1974 yıllık Saudi kanununun 301. maddesi asaslanğan bulup, mezkur madde prezidentka adaletsiz, muvafık bolmagan ve kemsitiş karakterlik Saudi kılmışları bilen şugullanğan devletlerge imbargo yürgüzüş hukuku berdi. Trump 1-ci növetlik prezidentlik mezgilde Xitayga karatkan kenkülemlik tamajının bajlarını mu del muşumadda qasas.

0: ten icra kılgan idi. Manvacı kanunsuz İsrailiyelik köçmen Mescid-i Aqsa'ğa besip girdi. İsrailiyedin gelgen 3200'den artık kanunsuz köçmen ve Aşkun Devlet Havisizlik Ministeri İtamar Bin Gevir Yahudilerin Teşavvabı Bayramı mezgidi de işgal astıdaki Şerqi Quddus'a caylaşkan Mescid-i Aqsa saynasına besip girdi. İsrailiye sakçileri Palestinliklerin ibadetlerine ada kılışıga katkı karşı çeklemelerini yürgüzüp atkan bir peytte tarqalgan sin körünüşleri de köçmenlerinin kollektif dua kılgallıqı, İsrailiye bayrağını lepildetkelligi ve devlet marşine tovluqallıqını namayan kılıp bədi. Trump, Amerika'nın Husilanın hücumları üçün İran'a cevapkarlıqı tartıdıqallıqını eğitti. Amerika Prezidenti Donald Trump, Yemen'deki Husi grupsi soda paraxotlarına kayıtı hücum kılgan dəqtirde, Washington'un Tehran'a cevapkarlıqı tartıdıqallıqı doğrusu da qahlandı odi. Husila, Saudi Arabistan'ın işken ipit paraxotu hücum kılgallıqını ilan kılgandan kin, Trump hem İran'a hem Husila'a eğir hərbi ceza verildiqallıqını eğitip qahlandı odi, hem de bu grupını İran'ın vekili deyip süpətledi. Amerika Taşkışlar Ministeri Marco Rubio mu Husilani tokunuşladın Irak duruşka çakırdı. Xitay Tayvan boğazıda 2 günlük hərbi manevr başladı. Xitay üzünün şərqi canıbıqı caylaşkan Fujian ölküsüge yakın Tayvan boğazının bazı rayonlarda 2 günlük hakiki okduru işiltildiğin manevrlerini başladı. Bu manevrler Amerika Taşkışlar Ministeri Marco Rubio bilen Xitay Taşkışlar Ministeri Wang Yi oturusu dötküzdügen ve Tayvan meselesi mu tılgalanan söhbetlerden bir gün ütüpla elip yerildi. Xitay Tayvan'ı özünün zemini deyip karaydı. Beijing hükümeti Amerika'nın Tayvan'a rekord seviyede kuralı yarak setip verişin planını tasdiqlaşı denkin, dekabr ayında aral etrafında keng kölemlik uruş manevrlerini ötküzgen idi. Trump, Amerika, Saudi Arabistan yadro kilişimini İbrahim kilişimlerine bağladı. Amerika Prezidenti Donald Trump, Saudi Arabistan bilen tüzüldüğün puhravi yadro kilişiminin bəqatla Saudi padişahlığı İbrahim kilişimlerine koşulgan əhvaldılı əməlgaşı dağallığına idi. Trump bu kilişimnin gayri hərbi məqsədlə dairesi de tüzülgəllikini yadro materiallarını qoyuqlandırışqa ruxsat qılınmaydıqallığını təkidlədi. Saudi Arabistan bolsa Palestin dövlətə quruşqa elib baradığan bir yol xəritəsi bolmay turub, İsrailiyə bilən boğan münasibətlərini normallaşdırmaydıqallığını izçil otturğa qoyub kəməkdə. Hindistanda imtihan sual qəğazlarını aşkarlıb etiş vəqəsigə qarşı namayışlar küçəyib getdi. Modi cavabkarlarını qatdıq cəzalaşqa vədi bədi. Hindistan Başministeri Narendra Modi imtihan sual kağızlarını aşkarlıp koyuş ve kalırı karlaşkallığı eğer ceza berildiğallıqını ve bu xil ve kalanı tez bir taraf kılış için məxsus sot mahkemelerinin korulduğallıqını vədə qaldı. Bu bayanatla Manglaçı oqucunun Yeni Dehli'de Marif Ministerinin istifa verişini tələb qılıp namayış ötküzüşüdün kiyin ilan qalandı. Bu namayışla Modi'nin 2024 yıldaki qaytı sayınlaşıdın boyanın duşkagin en çoğun qeyinçiliklerden birgə ilandı. Hürmetli radyo anlı koçala, yukarıda haberle anlı dağla.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Ye ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: دا ترکیه غنگ رادیو دا
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه
16: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
3: ایفیر دا ترکیه اوازه
0: گیب بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
1: Giderre bir amuriye Türkiye.
12: İni adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラスオットナトルキエ。
19: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
11: イッツトルキエハンギアラジオや。

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Bugun biz Qibris turklarga erkinlik elib kelgan Qibris tinchlik harakati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Oq dengizdagi jo'g'rafiyalik o'rni tufaylidan tarixdan buyon strategik ahamiyatga ega bo'lib kelgan Qibris 1571 yili Osmonli imperiyasi tomonidan fath qilindi va 3 asrdan ko'proq vaqt Osmonli zamini bo'ldi. Osmonli imperiyasi 1878 yili Rossiya bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lgandan keyin yordam berish badaliga Angliyaga ijaraga berilgan Qibris 1914 yili 5 noyabrda Angliya tomonidan to'liq besib olindi. Bu orol 1923 yili imzolangan Lozan shartnomasi bilan butunlay Angliyaga qoldirildi. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Oyisha Shimshakning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Qibris turklarining erkinligi Qibris tinchlik harakati sarlavilik maqolasining qisqartilma nusxasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatinglar sahifamizda bo'lsin. Osmonli imperiyasi 1-chi dunyo urushida Angliya va uning ittifoqdoshlariga qarshi Germaniya tarafida turdi. Urushdagi mag'lubiyat Qibrisga ham ta'sir ko'rsatdi. Angliya 1914 yili 5 noyabrda orolni o'ziga qo'shib olganligini e'lon qildi. 1-chi dunyo urushi oxirlashgandan keyin imzolangan Lozan tinchlik shartnomasi bilan Qibris butunlay Angliyaning kontroliga o'tdi. Oralda 1974 yildagi harbiy harakatga olib boradigan jarayonning tunji qadamlari 1952 yillarda tashlandi. Rumlar, ya'ni greklar Gresiyaga qo'shilish uchun bir qator harakatlarni boshladi. Buning bilan Turkiya bu masalaga aralashishga majbur bo'ldi. Oralda ikki jamiyatdan tarkib topgan bir Qibris davlati qurish uchun harakat boshlandi. Turkiya, Gresiya va Angliya o'rtasida olib berilgan suhbatlar natijasida 1959 yili Turk va Rum xalqlari birlikda boshqaradigan o'rtaq bir Qibris davlati qurish qaror qilindi. Hosil qilingan kelishimga asosan Turkiya, Gresiya va Angliya kafolatchi davlatlar bo'ldi. Ya'ni Qibrisdagi asosiy qonunlik tizimni buzishga qaratilgan har qanday urinish ko'rilsa, tilga olingan mushu 3 davlatga masalaga aralashish, ya'ni mudaxala qilish huquqi berildi. Qibris va Anadolu'ning g'arbi qirg'iqini Gresiyaga qo'shishni nishon qilgan Inosis tushuni 1821 yildan boshlab yashitib kelayotgan Qibris rumlari Angliya hukmronligi ostida Gretsiyaning qo'llashiga tayinib, bu planlarini oshkora e'lon qilishga boshladi. Rumlar terrorlik tashkiloti EOK'ni qurdi. Qibris rumlari orolning hammasini diplomatik yo'llar bilan qo'lga keltirolmaydiganligini tushunib yetgandan keyin EOK terrorlik tashkilotini qurib chiqdi. 1955 yili 1 aprelda qonliq harakatlarini boshlagan va inosizga qarshi chiqqan har qanday odamni dushman deb e'lon qilgan bu tashkilot 1958 yilning oxirigacha 400 rum, 109 turk va 100 angliyalikni o'ldirdi. 33 turk kezisining aholilari bo'lsa, EOK'ning ziyonkashlik faoliyatlari tufaylidan yurtlaridan ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Hujumlarga qarshi mudofaa tashkilotlarini qurgan Qibris turklari 1958 yili o'z kuchlarini turk mudofaa tashkilotining ostida birlashtirdi. Oroldagi qalaymaqonchilik va vahima muhiti Syurx va London shartnomalari imzolangunga davomlashdi. 1959 yili 11 fevralda imzolangan kelishimlar natijasida Angliya, Turkiya va Gresiyaning kafolatchiligida Qibris jumhuriyatining qurilishi qaror qilindi. Qibris turk jamiyatiga 1960 yildagi asosiy qonun orqali berilgan huquqlar 1963 yili Rom tarafining bir taraflamalik qarori bilan amaldan qoldirildi va shundan tartib turk jamiyatiga qaratilgan qurolli hujumlar qaytadan boshlandi. Күзіге қан толған румланың вәшілігі, қанлық Рождество байрамы. Еуканың Лепкошаның тақтықалы мәхәлісі де 1963 жылы 20 декабрь кетісі автомобилін оқу тұтышы нәтижесі де Қибрис түріклерден Зәке Халил білін Джамила Әмір Әлінің шәйіт қылынышыдың кейін башланған қанлық Рождество байрамы хұжымларда 364 кіші шәйіт қылынды, 103 түрік езісі бош тілді вә 25 мүнгі еқін кіші өй мақалларын айралды. Rum banditleri 1963 yılı 24 dekabrda Lepkoşa'nın Qumsal rayonundaki hücumlarını davamlaştırıvatqanda Qibrisdagi Türk polkining doktori Mayur Nihat İlhanning ayali Muruvvat İlhan bilan balalari Murat Qutsi va Xaqan Munchida vahshiylarcha o'ltirilgan holatda topildi. Bu fojia tarixda Qumsal qirg'inchiligi yoki Vanna ya'ni Munchi qirg'inchiligi deb ataldi.
1964 yılı 5. Ağustos'ta Rum ve Gerisiye koşulları Erenköy rayonundaki Kıbrıs Türk halkı hücum başladı. Gerisiye Avrupalılarının Erenköy'ünü bombardıman kılışı neticesi de Nurgun Türk şehit kılındı. Türkiye bu vaziyette takabül turuş için çeklik hava hareketi teşkilip Türk halkının Türkümlep kırgın kılınışının aldığını aldı ve Rum koşullarına eğer mağlubiyet kuşturadı. 1964 yılı 8. Ağustos'ta Avrupalı'nın düşüp ketken Türk uçuşçusu Kapitan Cengiz Topal eşkındak yaralanmasından Rumlar'a esirge düşüp kaldı. Topal kiyince Rumlar'ın vahşilerce kıynaşları neticesinde şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti kapalıcı devlet süpüde hareket götürdü. Türkiye Cumhuriyeti 1974 yılı 20. Eylül'de kapalıcı devlet buluş süpüde bilen arlaşış hukukunu paydalandı ve Türkiye Armiyası Kıbrıs Tınıçlık Hareketi'ni başladı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çakırıqı bilen 1974 yılı 22. Eylül'de uruş toxtutuş kilişimi hasıl kılındı ve tokunuşla toxtadı. Kıbrıs Arlı'daki tereple oturusu da 1974 yılı 25. Eylül'de Cenve söhbeti başlandı. Gerisiye ve Rum tarafının taleplerini kabul kılmasılığı hem de Arlı'daki Türk halkı karşı kaydının kırgınçılık elip veriş ihtimallığı Sırıt'tın ikinci katımlık hareket elip verişini şart kıldı. Bu jarayında Ayşe tatilge çıksın degen mahbi parol bilen 1974 yılı 14. Ağustos'ta başlangan ikinci katımlık Kıbrıs Tınıçlık Hareketi arkalı

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsəmsiz məxtaram sanışar. Bugün 2026 yılının 24 iyul Cümuğa gün. Siz Turdan Dreyfer'de Türkiye Oğuz Radyosu'nun Tatar Tülündeki Top Şorun atanlıysız. Bizim programı 16 metrlı kıska dolgundan 7615 kilo gesirlandan 42 derece kün çıxış ünalışındaki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen www.trtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının trtdinna tığına koşumdasından Voice of Türkiye Vot East radio kanalından topşulu. Topşularımızdan qobatlavun qozan vaqtı bilan saat kechki 8-chi ortida internet hem yerishni aşağı Vot West radio kanalından tığınlayasız. Topşumuzun bugünkü çarılışında sınkı haberlerden sın Türkiye Dünyanın Yıldızları programısı ben Türkiye'nin Uram Rızıkları yazmasını takdim eder biz.

Türkiye Ovası dolkunlarından sınğı xəbərlər. İstanbul hem Sabiha Gökçen Hova Meydanları vaxtında hareket iti oğuşu bilen Avrupa'daki aeroportlar arasında birinci iki orunda olsa, Türk Hava Yolları da Avrupa'daki en punktual hava yolu şirketi buldu. Eurocontrol Avrupa Hava Navigasyası Qorxunçsızlığı Uyuşmasının 13-19 iyul günlerden qorağan Avrupa Aviasiya Şilteri Şenliği hesabı basıldı. İstanbul aeroportu şuşu şördü 81%'lık vaqtında hareket eti oğuşu bilen Avrupa'daki hava meydanları arasında birinci orun aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Halıqara aeroportu ise 78%'lık vaqtında kitu oğuşu bilen ikinci buldu. Hesabda Türk Hava Yolları 85%'lık vaqtında barıp jetu kölemi bilen Avrupa'daki en zor 20 hava yolu şirketi arasında en punktual aviakompanya olarak tirkeldi. Bu yıl Yordan'ın kınbatış özelliğinde hücumlarda 86 Filistinlinin ömürü üzülgen. İsrail armiyası bilen Filistincilerin basıp alğan İsraillerinin yau astındağı Yordan'ın kınbatış özelliğinde 2026 yıl başından birliğe sağan hücumlarında 86 Filistinlinin ömürü üzülgen. Filistin Selamatlık Saqlaw Ministerliğinden yasalgan yazmaşı bildirude İsrail askeri bilen Filistin jillerin basıp olgan İsraillerinin Yordan'ın kınbatış özelliğindeki hücumları turunda mağlumat ortaklaştı. Bildirude 2026 yılının başından beri Yordan'ın kınbatış özelliğinde aşılgan ot neticesinde 86 Filistinlinin halak olduğu şu hesaptan 21'sinin Filistincilerin basıp alğan İsrailliler uyuşturgan hücumda ğımırın yoğaltuğu aytıldı. İsrail'nin Gaza sızığına hücum başlatkan 2023 yılının oktyabr ayından beri yau astındağı Yordan'ın kınbatış özelliğinde hem kınçıgış Kudüs'te Filistinlerge qarata kolga alular, tintüler hem hücumlar sonu orta. Rusya, Ukrayna'daki 3 portka hücum yasağın bildirdi. Odessa, İsmail hem Nikolayev portları yuqarı sezgirlikli kurallar hem kişisiz hava aparatlarının nişan etip alıngan. Rusya, Ukrayna'nın Odessa, İsmail hem Nikolayev portlarına yuqarı sezgirlikli kurallar hem kişisiz hava aparatlarının türküm hücumların oluşturgan. Rusya Soqolu Ministerliğinden yasalgan bildirde, Rusya Kuralı Küşlerinin tını boyu havadan jiberilgen yuqarı tüvallüklü kurallar hem hücum dronları bilen türküm hücumların devam ettiru aytildi. Hücumlarda Odessa Dengiz Sevde portunda Ukrayna askeri için kullanılgan yağlılık hem mineral may soqlağışlarının berilüvü jizgirilgen bildirde, İsmail Dengiz Sevde portunda ise harbi maksatlı yüklerinden boşaltılığı hem saklanığı için kullanılan port askırması, Magura türündeki kişisiz dengiz aparatları ile birge, 3 kişisiz dengiz aparatı saklağışı hem Ukrayna armiyasına beyli cihazlar orunlaşkan angar berildi, de bir iskatir bozuldu. Şulay yok, İsmail portundaki avtonom pilotsuz su astı aparatlarının soqlawı hem jiberu üçin kullanılana turgan yüzüşü dokunan da hücumga duşar boluwı xabar etildi. Bildirdi, Nikolayev dengiz sevde portunda harbi maksatlı yük alıp kelgen yük kemesine yüklerin boşaltkanda hücum etilüwi belgilep ötildi. Türkiye Ovası dolkunlarında sınğı haberler tınglaysız. İsrail'den 3200'den köbürek kanunsuz kilip urnaşuşu hem ekstremist Milli İmillik Ministri Itamar Ben-Gvir Yahudlarının Tisha B'Av bayramı vaxtında yau astındağı Kudüs'ün kün çıkışındağı El-Aqsa Mecidi kompleksine ötüp kirip baskın uyuşturgan. İsrail polisiyası Filistinni ğıybetat kılıçılarga

ABŞ devlet serkatibi Marco Rubio da husilerini bellişlerden şiddetlerine çakırdı. Kıtay, Günyakın Şıgış Fujian vilayeti yanındağı Tayvan boğazının kaybır tübeklerinde Çin patronlar ben iki günlük harbi künügelerge başladı. Harbi künügeler ABŞ devlet serkatibi Marco Rubio ile Kıtay Tışkışta Ministri Wang Yi arasında Tayvan'ı da özünçte alğan silahşıverden bir gün ötkeş uyuşturuldu. Kıtay, Tayvan'ı öz jirleri, öz teritoriyası deyip sanıyor. Dekabr ayında ABŞ Taybey için rekordlu kural paketin rastlağından son, Otrau tiresinde en zor soğuş oyunların ötkergen idi. ABŞ Donald Trump, Suud Arabistanı bilen граждан, sivil, adam taş kilişuunun baratik patşalık İbrahim kilişuverine kuşulgan uçurak takna tırmışka aşıralşağın etti. Trump kilişuunun harbi bulmağan maksatlarda kullanılığını bildirip, materiallarının boyutulmayışağın iskerti buzdu. Suud Arabistanı ise köptenide Filistin devletine alıp barışı yol kartısı bulmuyturup, İsrail'e münasebetlerini normalleştirmeyi şakın bildirdi. Hindistan Başministri Narendra Modi, imtihanda sıraularını urlauda kutnaşıçılarga kotki cezalarının birleşeken hem mundi vakıgalar ben beyli bularak diz hükümge tartışak mahkemelerinin tüzüleşeken vaqda etti. Bu bildirular, millegen studentinin Мәғариф министрінің вазифасынан кетуіні толап етіп, яңа Дехлиде ризасызлық жиындарын ойыштырғаннан сөз алды. Бұл протестлер Модінің 2024 жылда қабат сайланғаннан сөз ұшашқан ең зұр проблемаларының, ең зұр ауырлықларының бірісіне айланды. Мақтарамтың ұшасыз, Түркия Авазы толқындарында сынғы хабарлар тыңдадыңыз.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: こちらは Türkiye の声ラジオです。
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
13: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

bu eksenimin istitala fike ökep harici el mecmuat eşemsi hattel yevm lem yetemekkenu ba'd minel usur ala kamerin müekked el vücud harici el mecmua eşemsiye. Ve fi hali te'kidi hazel iktişaf fi nizami CD 35 2722 fe innehu se yüseccel ke evveli rastın li kamerin harici el mecmua eşemsiye. Müsemin el-Kiram, qaddemna li hadaratikum neşt akhbar il-qismil arabi li izahat saut Türkiye tabiya li müessesati el-izahat ve televizyon et Türkiye. Neşkurukum ala husnil mütabaa.